Çok iyi projeksiyon. Her o zaman ara. Metin'in son benkti kimona gel. Meko var ha meko na. Abi ko. Amman.